0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

dağları, yolları aşarak kalplerinize, türkülerimizle dokunmaya geldik sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide müzisyen arkadaşımız Rosen Grigorov adına merhabalar. Güzel bir türkü dinletisiyle yine karşınızdayız. O güzel türkülerimizle dağları, yolları aşarak birlikte bir saati paylaşmak üzere ve gönüllerimizde daima çiçek açmasını dileyerek Aysel Hasanova'nın söylediği Şu Karşıki Dağda Çiçek Açtı türküsüyle başlıyoruz.

İnsan sevdiğini görünce gönlünde çiçek açar ya, bizler de sevgili dinleyiciler mikrofon başına geçince, sesimizi size ulaştırınca inanın öyle çiçek açıyor içimiz. Sıradaki türkümüz Vehbi İsmail'den gelecek ve sabahtan oturdum Ayşem yoluna, uzak durma benden, yaklaş yanıma Ayşem, dola beyaz kollarını boynuma Ayşem diyecek.

Keşke ayrılık olmasa. Keşke sevenler hiç ayrılmasa. Değil mi sevgili dinleyiciler? Ancak ayrılık var ve hayatın bir parçası işte. Sıradaki türkümüz de ayrılıkla ilgili olacak. Elif İsmail söyleyecek. Suyu koydum ilene, uğurlar olsun gidene. İşte geldim gidiyorum kıymetimi bilene. Ah dağlar, ulu dağlar, peşinden ayrılan ağlar. Ah dağlar, ulu dağlar, yarinden ayrılan ağlar.

Şimdi sırada çok sevdiğim bir türkü var. Emel Tabakova söyleyecek, Şumen Tiyatrosu folklor grubu eşliğinde ve ne mi diyecek? Eski sandığın kilidi, üstünde güller görüldü, güller açtı, yaz oldu, tarihimiz güldü. Ah neler edeyim, yar yanına gideyim, kalbimdeki sevdayı arz edelim.

Türkü sefamız devam ediyor ve sırada İbrahim Mustafa var. Çekmecenin anahtarı kalaydan, benim yârim şimdi de dönüyor alaydan. Oynaşır balıklar, Karadeniz dalgalanır, bizim köyün kızları korkmadan sevdalanır diyecek. Hadi bu güzel türküde de bize eşlik edin.

Türküler eşliğinde yolları, dağları aşarak evlerinize, kalplerinize dokunmaya geldiğimiz şu dakikalarda Sıdıka Ahmet'e kulak vereceğiz ve kız oturmuş siyah zülfünü tarar, yemyeşil bahçede bir sevgili arar. Yol verin dağlar, yol verin dostlar diyecek.

Sevgili dinleyiciler, şimdi de 3 Saz 3 Ses topluluğundan güzel bir türkü dinlemeye ne dersiniz? Yüksek Kahveler'de Ahmet Kahve Pişirir türküsünü birlikte dinliyoruz.

Türkü dinletimiz hareketli bir türküyle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Akpınar'ın dağ taşı alayda çeker başı, kızlar gelin olurken analar döker yaşı diyecek Ekrem Aliyev.

Bir sonraki türkümüz Novi Pazar'dan Halit Hüseyinov'tan olacak. Hani beni sen çok seviyordun, sensiz yaşayamam asla diyordun. Şimdi ne oldu sana böyle, seni kandıranlar kimdir söyle diyecek.

Türkü ziyafetimizde şimdi de Momçılgrad Korosu'nun söylediği bir türkü var. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Evreşe yolları dar, bana bakma, benim yârim var.

hareketli türkümüzle daha devam etmeye ne dersiniz? Yol boyunca üç kuşlar, üç kuşları vurmuşlar. Ben yârimle konuştum, anneme duyurmuşlar. Ben söylerim, söylerim, kendim için söylerim, askerime söylerim diyecek Üzeyme Mehmedova ve Fatme Şabanova ikilisi.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Dağları yolları aştığımız konserimizde Rodopların Bülbülünü de ağırlamak istedik pek tabii ki. Rodop dağları engindir, yaylaları zengindir, ırmakları hep çağlar, soğuk kaynakları var. Altın tütün ekilir, ovaları serindir, türlü madenleri var, madanda kazınır.

Madem Rodop Dağları'na ulaştık, Sabahattin Naime'de kulak verelim mi? Çünkü kendisi Kırceli yollarında, kuş öter dallarında, canım kurban olsun yârim o beyaz kollarında, gel Kırcalili kız, kardeşin olsun baldız, Kırceli yollarında gezemiyorum yalnız diyor. Hadi bu türküde de bize eşlik edin.

Türkü sefamız yine hareketli bir türküyle devam ediyor. Yol üstünde üzüm var Emetullah, sende gözüm var. Bir tenhaya gelirsen söyleyecek sözüm var. Haydi Emetullah, mektubunu bana tez yolla diyecek Mustafa Akifov.

bu sabah dağları yolları aşarak kalplerinize türkülerimizle dokunduğumuza inanıyoruz. Biz bir saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Eminim siz de öyle. Huzurunuzdan Mestan Adalı'nın söylediği Hey Rodoplar Hey türküsüyle ayrılıyoruz. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce haber bültenimizi sunacağız. Ardından Şevke Çakır Yollar Köy'den de Geçer programıyla huzurunuzda olacak. Önce haberlerin özetleri. Bulgaristan karasularında iki yük gemisine İHA saldırısı düzenlendi. Geminin biri battı, ekibe ulaşılamıyor. İvailovgrad yakınındaki yangında 3000 dekar arazi zarar gördü. Seçim makinelerinin seri numaraları çekilecek. Kapitan Andreevo sınır kapısında yük araçları yoğunluğu devam ediyor. Şimdi haberler. Karadeniz'in Bulgaristan kıyılarının 80 deniz mili açığında Sveti Atanas Burnu ve Biala kenti açıklarında iki yük gemisinin İHA insansız hava araçları drone saldırısına uğradığı açıklandı. Bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu sürdürülüyor. BNR Varna muhabiri Daniela Stoynova'nın aktardığına göre 6 Ekim günü saat 9 sularında gemilerden biri sınır polisi radarlarından kayboldu. Varna Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi Müdürü Rumen Nikolov gemilerden birinin mürettebatıyla iletişim kurulamadığını, ikinci gemideki denizcilerin ise kurtarıldığını açıkladı. Her iki geminin de yaklaşık 25 bin ton kapasiteli olduğu belirtilirken gemilerden Able Palao, Alfa Vatansa Togo bayrağı altında seyrettiği açıklandı. İHA saldırısı sonucunda Alfa Vatan'da kritik yapısal hasar meydana geldi ve gemi battı. Mürettebatın durumu ve kurtarılan olup olmadığı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Saldırıya uğrayan Able motorlu yük gemisi ise hava saldırısının ardından alev aldı. Durumun kritik hale gelmesi üzerine 18 kişilik mürettebatın tamamı gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Olayla ilgili Başbakan Rumen Radev basına bilgi verdi. Rumen Radev, Bulgaristan'ın ekonomik bölgesindeki deniz sahasındaki iki geminin İHA'larla vurulmasını kesinlikle kabul edilemez bir saldırı ve uluslararası hukukla denizcilik kurallarının ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Radev, Togo bayrağı altında seyreden gemilerden biri battı. İkinci gemide saldırıya uğradı ve gemide yangın çıktı. Mürettebat tahliye olmayı başardı ve bölgede bulunan Bulgar RoRoRo gemisi Discoria tarafından kurtarıldı. Bölgede ters dönmüş bir tekne ve can yelekleri bulundu. Ancak batan geminin mürettebatından kimseye ulaşılamadı dedi Rumen Radev. Başbakanın verdiği bilgiye göre buğday yüklü gemi güneye doğru seyrediyordu. İkinci gemi ise kimliği henüz belirlenmeyen bir yükle kuzeye doğru ilerliyordu. Kurtarılan 18 kişilik mürettebat sınır polisine ait botlarla tahliye edildi. Mürettebattan 11'inin Türk, 7'sinin ise Hindistan vatandaşı olduğu açıklandı. Kurtarılan kişilerden ikisinin ağır yaralı olduğu, yaralılardan birinin gemi kaptanı olduğu ve her ikisinin de Varna Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı. Rumen Radev, bu savaşın sona erdirilmemesi halinde durumun çok kötüye gideceğini, her türlü uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve sivil deniz araçlarının hedef alındığını uzun zaman önce ifade etmiştim. Ağustos ayında Odessa yakınlarında da bir gemi vurulmuştu ve halen sürükleniyor. Bu geminin karasularımıza girip girmeyeceğini takip ediyoruz. Kıyılarımıza doğru yönelmesi halinde derhal harekete geçeceğiz. Bulgaristan kıyılarına sürüklenen gemiler nedeniyle tehlikeye girmesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan diğer geminin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Su-25 tipi savaş uçağının hayatta kalanları aramak amacıyla havada keşif gerçekleştirdiğini

ettiğini açıkladı. İvaylovgrad Belediyesi'ne bağlı Gornolukovo köyü topraklarında başlayan ve dün akşamı saatlerinde Yunanistan topraklarına sıçrayan dev yangın Doğrodopar'da yaklaşık 3000 dekar

Kova köyü topraklarında başlayan ve dün akşamı saatlerinde Yunanistan topraklarına sıçrayan dev yangın, Doğu Rodopar'da yaklaşık 3000 dekar orman, çalılık ve otluk alanını etkiledi. Haskova Valiliğinden verilen bilgiye göre yangının Bulgaristan tarafında büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve şu an için yerleşim yerleri açısından bir tehlike bulunmadığı belirtildi. Haskova Valisi Todor Ivanov bilgi verdi. Yangının büyük kısmı Yunanistan tarafına geçti. Yunanistan tarafındaki arazilerde de itfaiyecilerin mücadele ettiğini belirten Haskova Valisi Todorov, çalışmaların gece boyu ve hala da sürdüğünü açıkladı. Ivailograd Belediye Başkanı dün öğle sonra kısmi olağanüstü hal ilan etti. Bölgede itfaiye ve sivil savunma genel müdürlüğüne bağlı 12 araç hala yangın söndürme çabalarına devam ediyor. Arazinin ulaşılması güç ve engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları zor şartlarda sürüyor. Seçimlerle ilgili bir haberimizde sıra. 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için uygunluk onayından geçen oy verme makinelerinin seri numaraları İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Bakanlığında bugün kamuya açık şekilde çekiliyor. Bakan Ivan Vasilev'in huzurunda gerçekleştirilen işlemle seçim sürecinde şeffaflığın sağlanması amaçlanıyor. Makinelerin seri numaralarının belirlenmesi, işlemi kamuya açık ve rastgele yöntemle gerçekleştirilecek. Nisan ayında yapılan parlamento seçimlerinde de kullanılan yaklaşık 9400 oy verme makinesinin tamamına ait seri numaralarının yer aldığı liste dün Merkez Seçim Komisyonu tarafından bakanlığa teslim edilmişti. Kapitan Andreevo sınır kapısındaki yoğunluk devam ediyor. Sınır polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde yük araçları yoğunluğu devam ediyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan diğer sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi son 24 saatte meydana gelen 24 ağır trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayın başından

0: 274 ciddi trafik kazasında 380 kişi yaşamını yitirdi. Momçilgrad Naim Süleymanoğlu Halter Kulübü sporcuları 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Sporcuların antrenörü Valentin Gemeciyev, Momçilgradlı haltercilerin hafta sonunda Plovdiv'de düzenlenen Cumhuriyet Bireysel ve Takım Şampiyonası'nın birinci turuna katıldıklarını ve oradan üstün derecelerle döndüklerini bildirdi. Ekonomi Meslek Lisesi öğrencisi Sedef Halil İbrahim, 17 yaş altı kategorisinde 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan kulübün bir diğer haltercisi Elena Georgieva ise 15 yaş altı kategorisinde 57 kilogramda birinci oldu. Ziraat ve Ormancılık Meslek Lisesi öğrencisi Georgieva ayrıca toplamda 2 gümüş madalya elde etti. Takımın üçüncüsü Ivelin Georgiev 75 kilogram kategorisinde 6. kaldı. Antrenör Valentin Gemeciyev, sporcularımız çok yüksek bir düzeyde ve büyük bir azimle antrenman yapıyor. Yeteneklerini bundan sonra daha da geliştireceklerine inanıyorum dedi. Naim Süleymanoğlu Halter Kulübü'ne spor faaliyetlerine ve genç sporcuların yetiştirilmesine Momçilgrad Belediyesi de katkı sağlıyor. Hava durumu. Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde bazı bölgelerde ve batı illerde derecelerin sıfıra düşmesi ve don olayının görülmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında en düşük sıcaklıklar 13-14 derece arasında değişirken Sofya'da 6 derece olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklıklar 23-28 derece arasında seyrederken başkent Sofya'da sıcaklığın 24 derece civarında olması bekleniyor. Perşembe günü de en düşük sıcaklıkların 4-9 derece, Karadeniz kıyılarında 12 dereceye kadar çıkması bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 23-28 derece arasında değişirken güneşli hava hakim olacak. Haberleri sunduk.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar Yollar Köyden de Geçer programının çok değerli dinleyicileri ve dostları. Bugün yolumuz Doğu Rodoplar'dan geçecek. Doğu Rodoplar'da yaşayanların asıl geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olurken, zirai kültürler arasında tütünün yeri apayrıdır. Tütün yetiştiriciliği 10 yıllar boyunca birçok ailenin hatta tüm köylerin geçim kaynağı olurken, gün doğmadan başlayan ve aylarca bitmek bilmeyen tütün işleri ise yaşam tarzı olmuştur. Değerli dinleyiciler, günümüzde Doğu Rodoplar'da tarla şartlarında yapılan ilk stevia yetiştiriciliği deneyi umut verici sonuçlar verdi. Peki stevia rodopların yeni altını olacak mı sorusuna cevap arayacağız ve Benere Kırcali muhabiri Vala Apostolova'nın reportajını aktaracağız. Stevia'nın tütünün yerini alacak mı bilmiyoruz ama ardında o kadar çok rodoplara adanan, tütüne adanan türküler var ki bizler de bugün bir tanesini dikkatinize sunuyoruz, hep beraber dinliyoruz. Kırcali'nin Gorno Prahovo köyünden Şükrüye Sadullova söyleyecek ve sabah erken tarlada altın tütün toplarız diyecek. Ekip adına Desislava Şapkarova, ekip arkadaşım Sevda Dükancı ve mikrofonlar başına ben Şevki Çakır. Hepinize güzel dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, doğrodoplarda toprak işlemek hiçbir zaman kolay olmamıştır. Bununla birlikte dik yamaçlar üzerinde yer alan ufak tefek tarlalar, yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşayan insanlara rızık vermiştir. Burada yaşayanların asıl geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olurken, zirai kültürler arasında tütünün yeri ayrıdır. Tütün yetiştiriciliği 10 yıllar boyunca birçok ailenin, hatta tüm köylerin geçim kaynağı. Gün doğmadan başlayan ve aylarca bitmek bilmeyen tütün işleri ise yaşam tarzı olmuştur. Günümüzde tütün tarlaları azalmış durumda. Tütün yetiştiriciliği

0: seçiciliği, yerini azar azar yağlı ve aromatik bitkiyle meyve ağacı yetiştiriciliği ve organik tarıma bırakmaktadır. Doğrudoplarda tarla şartlarında yapılan ilk stevia yetiştiriciliği deneyi umut verici sonuçlar verdi, değerli dinleyiciler. Yapraklarından doğal tatlandırıcı üretilen ve halk arasında şeker otu olarak bilinen bu bitki, Güney Amerika kaynaklı olup son yıllarda alternatif oluşturan bir tarım kültürü olarak değerlendiriliyor. Kırcalı Yordan Yofkov Lisesi, Schumann Tarım Enstitüsü ve Doğu Rodoplar Tarım Deney İstasyonu temsilcilerinden oluşan bir ekibin izleme çalışmalarına göre, yerel iklim şartlarında iyi gelişen bitki alternatif tarım kültürü olabilir. Nisan ayında Schumann Tarım Enstitüsü patent altına alınan Stella adlı Bulgar stevia çeşidinden 16 bitkinin tanıtımını yaptı. Deneme tarlasında ayrıca şeker otunun yaban çeşidinden 30 kadar bitki de ekildi. Aslında deney Yordan Yofkov Lisesi öğrencilerinin başarılı denemesi üzerine başladı. Biyoloji ve sağlık eğitimi öğretmeni Vane Enceva'nın yönetiminde çalışan öğrenciler bundan 7 ay önce stevia tohumları ekti.
1: Ежемесечно идвахме в опитната станция, грижихме се за растенията, окопаване, поливане, обгрижване, докато се стигне до към днешна дата, когато настъпи най-очаквания от всички нас момент да съберем плодовете на
0: сорта. Хирай дене истасионона гелерек биткинин бакымыны, казы ве сулама ишлерини яптык. Бугун итибариле хепимизин дёрт гёзле беклединимиз ан гелди ве эмеимизин мейвесини алдык, дие анлатты Enceva. Hasat toplama işleri başladığında ise bitki büyük ağırlığa ulaşmış ve sapta 50-60 dal olmak üzere çok dallanmış durumdaydı.
1: Стевията се събира в процес на бутонизация, тогава когато започва самото растение да пуска чалните етапи на съцветията, но не бива да бъдат отворени цветята.
0: Стевия, томурджукланма сюреджи девам едеркен, яни битки салкъм япмая башладыгында топланыр. Чичек ачмамыш олмасы герекиор. Билим адамлары томурджукланма сюреджи девам эдеркен биткинин эн татлы олдуу гликозитлерин зирведе олдууну испатламыштыр, дие анлатты өөрөтмөн Баян Энчева. Sevgili dinleyiciler, 7 ay zarfında Cebel'deki tarım deneme istasyonunda baş asistan Doktor Elitsa Atanasova ve ekibinin yönetiminde zirai ilaç uygulanmadan yetiştirilen stevia'nın iyi geliştiği ve kuraklık dahil yerel şartlara dayanıklılık gösterdiği tespit edildi. Yaban şeker otuna kıyasla çok daha büyük verim sağlayan Stella cinsinden çok iyi sonuçlar alındı. Hızla gelişen bitkiler dallanarak büyük ağırlığa ulaştı. Vane Enceva'nın belirttiği gibi daha büyük verim amacıyla yapılan seleksiyon göz önüne alındığında arada farkın olması her ne kadar beklense de alınan sonuç beklentilerin üzerinde oldu. Bir bitkiden alınan ortalama yaprak kütlesi miktarı 550 gramdır.
1: Всички редове изрязани, претеглени, маркирани, вече са съхранени в помещението на опитната станция в Джебел, разположени на много хубави скари, да започне тяхната.
0: Tüm sıralar kesilmiş, tartılmış ve işaretlenmiş durumda şimdi Cebel'deki deney istasyonunda bulunan bir mekanda muhafaza ediliyor. Stevia kuruma sürecinin başlaması için ızgaralar üzerine serildi, diye anlattı lise öğretmeni ve sözüne şöyle devam etti. Şimdiye kadarki aşamalar gibi bu aşamanın da son derece başarılı olacağına inanıyorum, dedi. Değerli dinleyiciler, 12. sınıf öğrencisi olan Özge de alınan verimden etkilendiğini paylaştı. Projeye başından beri katılan genç kız, bundan önce stevia bitkisini sırf ders kitaplarında görürken, şimdi rekolteyi kendi elleriyle toplamaktan heyecan duyuyor.

0: söyledi.
1: Реално до сега ние го презентирахме само на снимки и на снимките бяха тези растения, дето бяха отгледани от други хора. А сега ние виждаме...
0: Aslında şimdiye kadar tanıtım için kullandığımız stevia fotoğraflarında başkalarının yetiştirdiği şeker otu vardı diye belirtti Özge ve şöyle devam etti. Şimdi ise büyük hevesle yetiştirdiğimiz bitkiler artık kurutuluyor. Dolayısıyla hasta insanlara faydalı olma amacımıza büyük ölçüde ulaşmış bulunuyoruz diye belirtti. Sevgili dinleyiciler, şeker yerine kullanılan doğal bir tatlandırıcı olan stevia, Güney ve Orta Amerika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerine özgü çok yıllık bir bitkidir. Deney sonucu, şeker otunun Doğu Rodoplarda da başarıyla yetiştirilebileceğini düşündürüyor. Bununla birlikte deney yöneticisi olan baş asistan Dr. Elitsa Tanasova, stevia'nın tütünün alternatifi olarak ele alınması için çok erken olduğunun altını çizdi.
2: Проучване в една година все пак дава доста първоначална информация за важни етапи от развитието на тая култура. Всъщност съвместно...
0: Bir yıl devam eden araştırma bu kültürün gelişimindeki temel safhalara dair önemli bilgi veriyor. Birlikte topladığımız bilgiler bundan sonraki çalışmalar kapsamında çok yararlı olacak. Fakat uygunluk araştırmasının tamamı en az 3 yıl sürecek diye belirtti bilim insanı. Bir sonraki aşama sevgili dinleyiciler, stevia'nın yerel şartlarda kışı geçirebilip geçiremediğinin görülmesi ve çok yıllık bir kültür olarak uygunluğunun değerlendirmesi açısından önemlidir. Bu amaçla kök sapları 3 gruba ayrıldı. Bir bölümü açık havada kalacak, diğer bir bölümü takviyeli polietilen ile örtülecek, geri kalan bölümü ise kapalı ve havalı bir mekana alınacak. Tarım deneyinden alınan sonuçlar bilim ve eğitim çevrelerinin dışında da ilgiyle karşılandı. Hatta ürün siparişi vermek için arayanlar bile oldu. Ancak

deney kapsamında toplanan ilk rekolte satış amaçlı değildir. Bir bölümü endokrinoloji bölümüne bağışlanacak. Bu arada lise öğrencileri stevia içeren tatlı tariflerini kitap haline getirmek üzere hazırlıklara başladı. Projeyi gerçekleştiren ekip Stara Zagora'daki Trakya Üniversitesi ile dahil olmak üzere yeni ortaklıklar kurmayı planlıyor. Amaç, edinilen bilimsel ve uygulamalı tecrübenin girişimcilerle paylaşılması ve yeni tarım ürünü geliştirilmesi imkanının sağlanmasıdır.

Evet sevgili dinleyiciler, stevia bitkisinin rodoplarda yetiştiriciliğine dair ilk adımlarına şahit olduk. Bizler size aktardık. Bundan sonra acaba stevia tütünün yerini alacak mı diye bizler de merak ediyoruz. Ve tabii ki bilgiler ulaştığında sizlerle de paylaşacağız. Bildiğim kadarıyla halk arasında şeker otu olarak bilinen stevia bitkisi aynen adı üstünde şeker hastalarına ve yani diyabet hastaları için çok faydalı olduğunu, şekerin yerini aldığını da söyleyebiliriz. Ve şimdi yavaş yavaş değerli dinleyiciler, canlı yayınımızda sizlerle beraberiz. Benere'nin 13. stüdyosunda bulunuyoruz. Saat 14'e kadar bizler telefonlarımız açık olacak ve şimdi hemen telefonlarımızı veriyoruz çünkü arkadaşlar bekliyor. 02 933 63 18 ikinci telefonumuz 02 963 06 75. Tekrarlıyoruz, 02 933 63 18 ve ikinci telefonumuz 02 963 06 75. Ve elektronik postamız da var, takiş@benere.bg postamızdan bize ulaşabilirsiniz. Ama her zaman bize en kısa, en kolay ve en sık kullandığınız yolları da hatırlatıyoruz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü, oradan mesaj yazabiliyorsunuz ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden

0: bize mesajınızı, görüşlerinizi iletebiliyorsunuz. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, gelen mesajları ben teker teker okumaya çalışacağım. Dün Feride Mustafa hemen canlı yayınımızın ardından yazdı. İyi ki yazdı. Çok güzel bir mesaj. Merhaba, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar dilerim. Ben Zavet'ten Feride Zekeriye. Bugün kayınpederim Mehmet Zekeriye'nin doğum günü var. Onu kutluyorum. Canım babacığım, doğum gününü kutlarız. Nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşların olsun. Başımızdan eksik olmayın. Annem Sülbiye ile birlikte. Kutlayanlar ben Feride, oğlum Mustafa, torunları Zekeriye, yani oğlu Mustafa der.

Teyzelerin ricası üzere yazıyorum sizlere. Zehra teyzemi, gelini Fahriye'yi, Mükerrem teyzeyi, Necmi ablayı, Hayriye teyzeyi, Ayşegül teyzeyi, Refiye hocayı, Nazime teyzeyi, Nazime teyzeyi, Reyhan Aretim'i, Fatma ablamı, Emine'yi, Sevim'i, sıradaki güzel türküyle selamlıyorum. Şimdiden sizlere sonsuz saygılarımı sunuyorum. Ne kadar çok teyze varmış Bayisio köyünde. O kadar teyze varsa bizim de teyzelerimiz olsun sevgili Şükrü Boyacı. Bizler de güzel türkümüzü sizlere efendim gönderiyoruz. Bedri Nizamov söylüyor ilk türküsünde. Yar geliyor.

Evet, Bedri Nizamov'un bu güzel türküsünün ardından telefonlarımızı hatırlatıyoruz ve sadece saat 14'e kadar açık olduğunu belirtmek istiyoruz. Sık sık da bunu dile getiriyoruz. Dün arkadaşlar, stüdyodaki arkadaşlar öğlenden sonra telefonlarımızın çaldığını, ancak biz öğlenden sonra burada olmadığımız, yani canlı yayımızdan sonra çaldığı için cevap verecek arkadaş bulunmuyor. Hatırlatıyoruz telefonlarımızı, yazmayanlar vardır muhakkak. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz, 02 933 63 18. Sabırsızlıkla telefonlarınızı beklerken mesajlarınızı teker teker okuyoruz. Sabah erken sabah konserimiz sırasında Hatice Yusuf bize yazmış. Selam demiş ve kocaman bir kalpçik göndermiş. Kromovgrad Malko Kamenyane, yani Dibekler Köyü'nden Zeynep anneannemi ve dedem Raif'e selam söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum. Torunu Hatice'den iyi günler dilerim sizlere diye yazmış. Kalpçikler ve öpücükler de göndermiş. Hatice'nin nerede yaşadığını profilinden görmek istedim, merak ettim ama gerekli bilgilere ulaşamadım. Acaba Hatice Yusuf mesajlarını bize nereden gönderiyor? Bir kez daha soruyorum ve Kromovgrad'ın Malku Kamenyane Dibekler Köyü'nden bizi dinleyen Zeynep anneanneye ve dedesi Raif'e de selamlarımızı iletiyoruz. Malku Kamenyane'de bizi dinleyen başka dostlarımız varsa onlara da selam olsun. Sadiye Oscar bize yazdı. Selam diye yazmış. Sadiye Gulamugradişti'den bugün yeğenim Seval'in doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum sevdikleriyle birlikte. Selamlayan teyzeleri Seniha ve Semra Pembe.

size de çok selam diliyoruz, gönderiyoruz diye yazmış Sadi Özkar. Gulam Ugradişli'den bu güzel sevgi ve selamları aldıktan sonra şimdi Şumen Tiyatrosu'nun çok değerli ses sanatçılarından Behçet Mustafa'yı sevgi, saygı ve rahmetle anarken Zeyneplerimize olsun sıradaki türkümüz.

0: Evet, yeşil gözlü Zeynepleri söyledi, onları andı türküsünde sevgili Behçet Mustafa. Bir telefonumuz varmış, bakalım kim nereden arıyor. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şefki Hanım, merhabalar sana, ben Osman Cimli.
0: Nasılsınız Osman Bey?
1: Çok şükür sorduğuna, ağzım balıştan Allah razı olsun, iyi. Bugün benim bir torunum Elif var, İsperik'te, annesinin evin. Babası Ahmet, onu selamlamak istediğim bir daha olsa Ece. 16'sı 12 yaşını bitiriyor. Aynı zamanda buradaki kızım Tarık'ın Kübra'yı, Esin'i, onu da selamlamak istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı bir lafları, bir sağlıklı büyüsünler. İnşallah dedelerini sevindirirler, şimdiye kadar kırmadılar.
0: Elif'e zannedersem en büyük hediyeyi bugün dedesi hazırlamıştır. Glodjov'dan muhakkak o yollar yürünecek, o yollar gidecek, İsperik'e kadar uzanacak değil mi Osman Bey?
1: Evet, evet canım. Tam dediğin gibi. Şimdi onları selamladık. Unutmayalım, benim bir ablacığım var, orada bekliyor. Ayrı ablam, ayrı cinni. Aynı zamanda dostlar da bekliyorlar. Yunus Yonko'dan, Cevdet, Kemal, onlar bilirler.

0: dedi. Şef gelmem orada ekiplere dedi. Benim çok vaktim kalmıyor böyle konuşamayayım dedi. Onun da selamları var. İnşallah onu da sağ olsun. Darabur Türkücü Yıldan'ı biz seviyoruz onu.
1: Evet, geçen hafta, bir önceki hafta dinletmiştik. Buradan Vildan Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eşi onu her zaman böyle gözlerine ağzına Vildan Hanım ne söyleyeceğini merak ederek İsmail Bey hep böyle ilk günkü kadar aşıklar birbirine.
0: Aynen, aynen.

0: diyor. Yani tarla bahçede çalışıyor. Böyle nice güzel yaşları olsun hem Vildan Hanım'ın hem eşi İsmail'in ve 101 yaşına giren dedeleri Osman'a da selamlar. Peki Glodjovo'dan gurbetçiler gitti mi? Hayli kalabalıktı bu yaz Osman Bey.
1: Gittiler canım, gittiler. Çok kalabalıktı zaten. Bir laf var, yaz geldim burada daha bir loco büyüyor. Çok çok. Şimdi oradan altta haber ederler ahbaplar. Hepsi yerleşti. İşleyen de şeyine inşallah kısmetse, nasip olursa yeni senede kimleri gene gelecek, gerisi geriye görüşmeye belki kısmet olur.
0: Evet, güzel günler olsun, görüşmek nedenleri olsun, bayramlar, yeni yıllar, seyranlar, hep böyle gidenler, gelenler olsun Osman Bey.
1: Bir de onu uzatmayalım. Çok da atölyede olanları bizim hanımları, sen yani öyle dedin ya, son defa hanımları diyelim,
0: Evet,
1: bizim
0: evet,
1: karıları deneyelim, kadınları.
0: evet.
1: Hepsine birer birer selam olsun.
0: Tamam
1: Kolay gelsin.
0: Osman Bey, çok teşekkür ederiz. Hala sevgili dinleyiciler, Glodjovo'da böyle dikiş atölyelerinde çalışan hanımlar zaman zaman Glodjovo'ya gittiğimizde, yolda karşılaştığımızda, görüştüğümüzde her zaman böyle sizi dinliyoruz diyorlar. Buradan efendim Kerimov ailesine de buradan selamlarımızı iletiyoruz bizim dostlarımıza. Hadi türkümüz oraya gitsin. Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler söyleyecek. Hepimizin çok sevdiği bir türkü. Muşmula.

Ben seviyorum okuyanı yazanı dediği iki kız kardeş Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler. Bu da bizim dün Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladığımızı da hatırlatıyor bu türkü. Şimdi çok eski bir dostumuza merhaba, tekrar aramıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Şaban Arabacı Öztürk eskiden çok sık bize mesaj yazıyordu. Son zamanlarda böyle ara verdi ama ne mutlu.

0: ki bugün uzun ve güzel mesajla tekrar programımıza katılıyor. Selam Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü program yapımcıları ben Aslen, Türkiye Gebze'de oturan Şaban Arabacı Öztürk. Şu an doğduğum, büyüdüğüm Momçilgrad Belediyesi Gurgulitsa, eski adı Arabacı Köyü'ndeyim. Birazdan kısmet olursa yayınınızı dinleyeceğim diye yazmış tam canlı yayınımız başlarken. Bu mesajı yazma sebebim bugün doğum günü olan yeğenim Orhan Öztürk'tür. Sıradan güzel bir türküyle onun doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı bir yaşam diliyorum ve onu selamlıyorum. Ayrıca 570 üyesi bulunan Gurgulitsa 6830 grubuna. Gurgulitsa köyünü anladım da 6830 ne oluyor Şaban Arabacı Öztürk, orasını pek anlamadım. Gurgulitsa grubuna, kendi yakınlarıma ve tüm Bulgaristan Radyosu dinleyicilerine armağan olsun demiş ve mesajımı bitirirken tüm Bulgaristan Radyosu programında çalışan herkese kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum ve başarılar diliyorum diyerek kalın sağlıcakla, güzel dilekle mesajına son vermiş Şaban Arabacı Öztürk. Hemen bir telefon daha geldi, bakalım kim nereden arıyor. Efendim hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Ben Kralovo Targoşko Okrana Bağı İlyas.
0: Buyurun İlyas.
1: Kamilov. Bana gelir Doktor Moço gelir bana.
0: Neden öyle bir lakabınız var acaba?
1: Ne bileyim, bana geçer arkadaşlar kuzu bu bana.
0: Evet.
1: Ne bileyim ki bazı insanlara yardım ettiğim için herhalde o yüzden geldiler bana bu kuzu bana.
0: O güzel bir lakap. Doktor dediklerine göre demek ki böyle başı sıkıldığında hemen doktor gibi yardıma koşan sizsiniz İlyas Bey.
1: Evet, yardıma koşayım. Saat kaçta arası vardı benim, hemen gideyim arkadaşlar yardımcı olayım.
0: Peki sizin zorunuz, sizin sıkıntınız olduğunda arkadaşlar size koşuyor mu yardıma?
1: Evet.
0: İşte bu gerçek dostluk, gerçek arkadaşlık. Peki bu arkadaşların bazı isimleri var mı? Bugün onları selamlıyoruz İlyas Bey.
1: Bugün isim babamı selamlama. Babam kaçında bacılık yapıyor babam.
0: Tamam.
1: Kavukyan'da en büyük bu bacı babam.
0: Tamam. Adı nedir babanızın?
1: Kamil. Mustafa. Babam o yere, Moço yere kalkıyordu.
0: Anladım. Peki hala baca temizlemeye, baca temizliyor mu, baca mı yapıyor?
1: Yok. Baca işi yapıyor. Baya işi, baya.
0: Boya işi?
1: Evet, boyacı.
0: Boyacı. Affedersiniz ben, evet. Hala boyacılık yapıyor mu?
1: Ya o için yemekte o da var ama gene gidiyor köyden çarptığın zaman hemen gene gidiyor.
0: Tabii ki şimdi kış girmeden herkes böyle evini kışa güzel bir şekilde, temiz bir şekilde girmek istiyor, evini temizleyip boyayıp. Buradan usta babanız Kamil Bey'e de kolaylıklar diliyoruz ve Kralevo Köyü'nden İlyas Bey'e de teşekkür ederken yardıma koştuğu ve onun yardımına koşan arkadaşlarına da selam olsun diyoruz ve çok güzel bir Vasfiye Şaban türküsü seçtik. Entarisi ak gibi, kirpikleri ok gibi, armağanımız olsun.

Ses sanatçımız Vasfe Şaban da programımıza böyle güzel sesiyle renk kattıktan sonra, sevgili dinleyiciler, böyle mesaj yazdıktan sonra, soru sorduğumuzda cevap gelince çok mutlu oluyoruz. Demek ki o anda bizi an be an takip ediyorsunuz ve hemen cevap yazıyorsunuz. Şaban Arabacı Öztürk, 6830 köyümüzün posta kodudur Şevki Hanım, çok teşekkür ederim demiş. Tahmin etmiştim Şaban Bey ama şimdi böyle acaba sayı mıdır nedir diye merak ettim. Doğrusu siz en doğru kaynak olduğunuz için ve cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha efendim köyünüze, sizin hem Gebze'ye hem de Çılgırat Belediyesi Gurgulitsa Arabacılar Köyü'ne selamlarımızı güzel bir Trakya türküsüyle iletiyoruz. Evreşe yolları dardır.

Sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben buradan Desislava, Sevda, Elisaveta'ya teşekkür ediyorum. Böyle kocaman bir ekip olarak ve huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Glodzjevo kasabasının gururu ve Razgrad Tiyatrosu'nun en böyle büyük ses sanatçılarından biri olan Adem Bayraktar, "Ay oğlan tatar mısın, şeftali satar mısın?" diyecek. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu membericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 6 Ekim 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programının ve devamında Yollar Köy'den de Geçer programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan kıyılarına 80 mil uzaklıkta iki yük gemisi drone saldırısına uğradı. Cumhurbaşkanı İHA saldırısı nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak. Çevre ve Sular Bakanı Karadeniz'deki gemi olayının ardından inceleme başlattı. Trend Araştırma Merkezi anket sonuçlarına göre Yotova Valchev, Gyurov Kandef'in %23,2 oranında önünde. Şimdi haberlerin detayları. Karadeniz'in Bulgaristan kıyılarının 80 deniz mili açığında Sveti Atanasburnu ve Biala kenti açıklarında iki yük gemisi insansız hava araçları saldırısına uğradı. Başbakan Rumen Radev olayla ilgili basına bilgi verdi ve Bulgaristan'ın ekonomik bölgesindeki deniz sahasında iki geminin İHA'larla vurulması kesinlikle kabul edilemez bir saldırı ve uluslararası hukuk ile denizcilik kurallarının ağır bir ihlalidir dedi. Bulgaristan münhasır sularındaki iki gemi tam 3 saat boyunca havadan saldırıya maruz kalmış. Bu asla kabul edilemez bir saldırıdır diye ilave etti Radev. Her iki geminin de yaklaşık 25 bin ton kapasiteli olduğu belirtilirken gemilerden Able Palao Alfa Vatan ise Togo bayrağı altında seyrettiği açıklandı. İHA saldırısı sonucunda Alfa Vatan'da kritik yapısal hasar meydana geldi ve gemi battı. Saldırıya uğrayan Able motorlu yük gemisi ise hava saldırısının ardından alev aldı. Durumun kritik hale gelmesi üzerine 18 kişilik mürettebatın tamamı gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Radev, Togo bayrağı altında seyreden gemilerden biri battı. İkinci gemi de saldırıya uğradı ve gemide yangın çıktı. Mürettebat tahliye olmayı başardı ve bölgede bulunan Bulgar Roro gemisi Dioskuria tarafından kurtarıldı. Bölgede ters dönmüş bir tekne ve can yelekleri bulundu ancak batan geminin mürettebatından kimseye ulaşılamadı dedi. Başbakanın verdiği bilgiye göre buğday yüklü gemi güneye doğru seyrediyordu. İkinci gemi ise kimliği henüz belirlenemeyen bir yükle kuzeye doğru ilerliyordu. Kurtarılan 18 kişilik mürettebat sınır polisine ait botlarla tahliye edildi. Mürettebatın 11'inin Türk, 7'sinin ise Hindistan vatandaşı olduğu belirtildi. Kurtarılanlardan ikisinin ağır yaralı olduğu, yaralılardan birinin gemi

kaptanı olduğu ve her ikisinin de Varna Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Radev, bu savaşın sona erdirilmemesi halinde durumun çok kötüye gideceğini, her türlü uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve sivil deniz araçlarının hedef alındığını uzun zaman önce ifade etmişti. Ağustos ayında Odessa açıklarında da bir gemi vurulmuştu ve halen sürükleniyor. Bu geminin karasularımıza girip girmeyeceğini takip ediyoruz. Kıyılarımıza doğru yönelmesi halinde derhal harekete geçeceğiz. Bulgaristan kıyılarının sürüklenen gemiler nedeniyle tehlikeye girmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada diğer geminin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Su-25 tipi savaş uçağının hayatta kalanları aramak amacıyla havadan keşif gerçekleştireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre yarın Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Ukrayna'daki savaş bağlamında Bulgaristan'ın deniz güvenliği ve kritik altyapısına yönelik güncel risk ve tehditlerin ele alınacağı Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi toplantısı düzenleyecek. Muhalefet temsilcileri de gün içinde Bulgaristan kıyıları açıklarında meydana gelen İHA saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı'ndan Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi'ni toplamasını istemiş. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirerek Karadeniz'deki durumun giderek daha fazla endişe verici olduğunu kaydetti ve bugün iki ticari gemi Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde saldırıya uğradı. Bu olay Ukrayna tahılı taşıyan bir Türk gemisinin Romanya açıklarında vurularak batırılmasından sadece bir gün sonra meydana geldi ifadelerini kullandı. Von der Leyen, gemilerdeki sivil mürettebat arasında hayatını kaybedenlerin bulunduğunu da belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, olayların kesin koşullarının henüz ortaya çıkarılamadığını ancak yaşananların endişe verici olduğunu belirterek sivil gemilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Avrupa Birliği'nin doğu kanadındaki ülkelerle tam dayanışma içindeyiz ifadelerini kullandı. Çevre ve Sular Bakanı Rusitsa Karanfilova'nın talimatı üzerine Varna'daki Karadeniz Bölgesi Havza Müdürlüğü, gemilerle ilgili olay nedeniyle Bulgaristan Karadeniz kıyılarında olağanüstü inceleme başlattı. Bu sabah insansız hava araçları Bulgaristan kıyıları açıklarında iki yabancı ticari gemiye saldırdı. Gemilerden biri batarken diğerinde yangın çıktı ve yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı. Bugün Varna ve Burgas'taki çevre ajansına bağlı bölgesel laboratuvar ekipleri tarafından Kalyakra, Bornu, Biala ve Sozopol açıklarındaki deniz suyunda petrol ürünleri, poliklorlu bifeniller, metaller ve su kalitesini belirleyen fiziko-kimyasal unsurlar açısından incelenmek üzere numuneler alındı. Söz konusu incelemelerle bölgedeki deniz suyunun mevcut durumu değerlendirilecek ve olayın neden olabileceği olası çevre kirliliği araştırılacak. Trend Araştırma Merkezi'nin Vadasiti Çetiri Çasa gazetesinin talebi üzerine gerçekleştirdiği araştırmaya göre 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak.

0: sunacağını belirtenlerin %47,8'i mevcut Cumhurbaşkanı Ilyana Yotova ile Kirill Volchev'in oluşturduğu aday çiftini destekleyecek. Araştırmada ikinci sırada eski geçici hükümet bakanı Andrei Gyurov ile aynı hükümette İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri görevini yürüten Georgi Kandev yer alırken ikili %24,6 oranında destek aldı. Vozrazhena Partisi'nin adayları Kostadin Kostadinov ve Peter Volgin ise %9,7 destekle 3. sırada bulunuyor. Meçin adayları Radostin Vasilev ve Krasimir Manov %4,6 destek alırken Veliçi adayları Evelin Mikhailov ve Yuliana Mateeva %2,4 ile 5. sırada yer aldı. Ivan Hristanov ve Stoyanka Çerkezova ise %1,9 destekle 6. sırada bulunuyor. Bulgaristan vatandaşlarının %38'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesinlikle oy kullanacağını belirtirken %20'si henüz kararsız olduğunu söyledi. Araştırma sonuçlarına göre son bir ay içinde seçmen tercihleri açısından kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. İlerici Bulgaristan %40,8 ile liderliğini korurken onu %14,2 ile GERB, %7,6 ile Prodojame Promjanata, %6,5 ile Demokratična Bolgarija, %6,2 ile DPS ve %5,7 ile Vozrazhena takip ediyor. Başbakan Rumen Radev, hava, kara ve sualtı insansız sistemleri, anti-drone sistemleri, hava ve elektrikli mobilite, yazılım ve sektöre yönelik özel uygulamaların yer aldığı uzmanlaşmış InterDrone Expo 2026 fuarının açılışını yaptı. Inter Expo Center'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında insansız sistemler ve bunlarla bağlantılı yenilikçi teknolojiler alanındaki en yeni teknolojiler, geliştirmeler ve çözümler tanıtıldı. Hava durumu. Çarşamba günü sıcaklıklar sabah saatlerinde Batı Bulgaristan'ın yüksek kesimleri ve düzlüklerde yer yer 0 dereceye kadar düşerken Karadeniz kıyılarında 13-14 derece olacak. Sofya'da sabah saatlerinde sıcaklığın 6 derece olması bekleniyor. Batı kuzeybatı yönünden bulutlanma ülkenin tamamını etkisi altına alacak. Hava sıcaklıklarındaki artış devam edecek. En yüksek sıcaklıklar 23 ila 28 derece arasında değişirken başkentte 24 derece olacak. Karadeniz kıyılarında hava güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklıkları 20 ila 23 derece arasında seyredecek. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece olacak. Dağlık kesimlerde hava genelde güneşli geçecek. Kuzeydoğu yönünden hafif rüzgar esecek. Batı Bulgaristan'daki dağlık bölgelerde rüzgar geçici olarak kuzeybatıya dönecek. 1200 metre rakımda en yüksek sıcaklık yaklaşık 18 derece, 2000 metrelerde ise 11 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Boyan Todorov ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bugünün başarı haberlerini sizlerle paylaşacağız. Bulgaristan'ın gençleri hem bilimde hem sporda madalyaları topladı. Vietnam'da düzenlenen Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda Bulgar öğrenciler 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Bilimden spora da uzanacağız. Önümüzdeki dakikalarda Momçilgrad'ın Naim Süleymanoğlu Halter Kulübü sporcuları da Plovdiv'deki şampiyonadan 4 altın ve 2 gümüş madalya ile döndü. Gençlerden peş peşe gelen bu başarıları ilk şarkımızdan sonra sizlerle paylaşacağız. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, Bulgar öğrenciler Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda önemli başarılara imza attı. Bulgaristan'ı temsil eden 5 öğrenci dünyanın çeşitli ülkelerinden 320 öğrencinin katıldığı yarışmada 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın verdiği habere göre altın madalyaları Burgaz Doğa Bilimleri ve Matematik Lisesi öğrencisi Miroslav Draganov ile Varna Matematik Lisesi öğrencisi Svetoslav Arabov kazandı. Haskova Doğa Bilimleri ve Matematik Lisesi öğrencisi Martin Nedef ile Ruse Matematik Lisesi öğrencisi Krasimir Stankov gümüş madalya elde ederken Varna Matematik Lisesi öğrencisi Anton Stoyanov yarışmadan bronz madalya ile döndü.

Bulgaristan milli takımının kafile başkanlığını Bulgaristan Astronomlar Birliği'nden Nikola Karavasilev ile Sofya Üniversitesi Fizik Fakültesi'nden Miroslav Radomirov yaptı. Yarışmada genç astronomlar teorik sınav, gözlem ve veri analizi olmak üzere 3 etaptan geçerek bilgi ve pratik becerilerini ortaya koydu. Momçilgrad'ın Naim Süleymanoğlu Halter Kulübü sporcuları 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Sporcuların antrenörü Valentin Gemeciyev, Momçilgradlı haltercilerin hafta sonunda Plovdiv'de düzenlenen Cumhuriyet Bireysel ve Takım Şampiyonası'nın birinci turuna katıldıklarını ve oradan üstün dereceyle döndüklerini bildirdi. Ekonomi Meslek Lisesi öğrencisi Sedef Halibrem, 17 yaş altı kategorisinde 3 altın madalya kazandı. 69 kilogram kategorisinde mücadele eden Halibrem, koparma, silkme ve toplamda rakiplerini açık farkla geride bırakarak birinciliği elde etti. Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan kulübün bir diğer haltercisi Elena Görgiyeva ise 15 yaş altı kategorisinde 57 kilogram sikletinde koparma disiplininde birinci oldu. Ziraat ve Ormancılık Meslek Lisesi öğrencisi Görgiyeva silkme ve toplamda 2 gümüş madalya kazandı. Takımın üçüncüsü İvelin Görgiyev

ile 75 kilogram kategorisinde 6. sırada yer aldı. Antrenör Valentin Gemeciev, sporcularımız çok yüksek bir düzeyde ve büyük bir azimle antrenman yapıyor. Yeteneklerini bundan sonra daha da geliştireceklerine inanıyorum dedi. Bulgaristan ve Türkiye'de olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiren Gemeciev, sporcularının gelecekte önemli başarılara imza atacağı inancını ifade etti. Naim Süleymanoğlu, halter kulübüne, spor faaliyetlerine ve genç sporcuların yetiştirilmesine Momçilgrad Belediyesi de destek sağlıyor.

0: inşallah.
1: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
2: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Evet, gelen.

gelen mesajları ben teker teker okumaya çalışacağım. Dün Feride Mustafa hemen canlı yayınımızın ardından yazdı. İyi ki yazdı. Çok güzel bir mesaj. Merhaba, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar dilerim. Ben Zavet'ten Feride Zekeriye. Bugün kayınpederim Mehmet Zekeriye'nin doğum günü var. Onu kutluyorum. Canım babacığım, doğum gününü kutlarız. Nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşların olsun. Başımızdan eksik olmayın annem Sülbiye ile birlikte. Kutlayanlar ben Feride, oğlum Mustafa, torunları Zekeriye. Yani oğlu Mustafa derken Mehmet Zekeriye'nin oğlu Mustafa, torunları Zekeriye, Aleyna Sülbiye, küçük prensesimiz Rüya. Ayrıca yarın 6 Ekim'de ise kızım Aleyna'nın da doğum günü var. Onu da kutluyoruz. Sağlıklı ve başarılı olmasını dileriz. Sen bizim meleğimizsin. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim diye yazmış Zavet'ten Feride Zekeriye. Çok teşekkür ederiz efendim bu güzel mesajınızdan dolayı. Sırasıyla gelen mesajları ben şimdi sırasıyla okuyorum. Şükriye Boyacı sabah bize yazdı. Selamlar, sevgiler. Bugün her şey gönlünüzce olsun sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Şükriye Boyacı. Silistra'nın Paisivo köyünden mahlemiz

yaşlı teyzelerin ricası üzere yazıyorum sizlere. Zehra teyzemi, gelini Fahriye'yi, Mükerrem teyzeyi, Necmi ablayı, Hayriye teyzeyi, Ayşegül teyzeyi, Refiye hocayı, Nazime teyzeyi, Reyhan Aretim'i, Fatma ablamı, Emine'yi, Sevim'i sıradaki güzel türküyle selamlıyorum. Şimdiden sizlere sonsuz saygılarımı sunuyorum. Ne kadar çok teyze varmış Bayisio köyünde. O kadar teyze varsa bizim de teyzelerimiz olsun sevgili Şükrü Boyacı. Bizler de güzel türkümüzü sizlere efendim gönderiyoruz. Bedri Nizamov söylüyor ilk türküsünde. Yar geliyor.

Evet, Bedri Nizamov'un bu güzel türküsünün ardından telefonlarımızı hatırlatıyoruz ve sadece saat 14'e kadar açık olduğunu belirtmek istiyoruz. Sık sık da bunu dile getiriyoruz. Dün arkadaşlar, stüdyodaki arkadaşlar öğlenden sonra telefonlarımızın çaldığını, ancak biz öğlenden sonra burada olmadığımız, yani canlı yayımızdan sonra çaldığı için cevap verecek arkadaş bulunmuyor. Hatırlatıyoruz telefonlarımızı, yazmayanlar vardır muhakkak. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18. Sabırsızlıkla telefonlarınızı beklerken mesajlarınızı teker teker okuyoruz. Sabah erken sabah konserimiz sırasında Hatice Yusuf bize yazmış. Selam demiş ve kocaman bir kalpçik göndermiş. Kromovgrad Malko Kamenyane, yani Dibekler Köyü'nden Zeynep anneannemi ve dedem Raif'e selam söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum. Torunu Hatice'den iyi günler dilerim sizlere diye yazmış. Kalpçikler ve öpücükler de göndermiş. Hatice'nin nerede yaşadığını profilinden görmek istedim, merak ettim ama gerekli bilgilere ulaşamadım. Acaba Hatice Yusuf mesajlarını bize nereden gönderiyor? Bir kez daha soruyorum ve Kromovgrad'ın Malku Kamenyane Dibekler Köyü'nden bizi dinleyen Zeynep anneanneye ve dedesi Raif'e de selamlarımızı iletiyoruz. Malku Kamenyane'de bizi dinleyen başka dostlarımız varsa onlara da selam olsun. Sadiye Oscar bize yazdı. Selam diye yazmış. Sadiye Gulamugradişti'den bugün yeğenim Seval'in doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum sevdikleriyle birlikte. Selamlayan teyzeleri Seniha ve

Semra Pembe ve annesi Resmiye onu çok seviyoruz. Size de çok selam diliyoruz, gönderiyoruz diye yazmış Sadi Özkar. Gulamu Gradişti'den bu güzel sevgi ve selamları aldıktan sonra şimdi Şumen Tiyatrosu'nun çok değerli ses sanatçılarından Behçet Mustafa'yı sevgi, saygı ve rahmetle anarken Zeyneplerimize olsun sıradaki türkümüz.

0: Evet, yeşil gözlü Zeynepleri söyledi, onları andı türküsünde sevgili Behçet Mustafa. Bir telefonumuz varmış, bakalım kim nereden arıyor. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şefki Hanım, merhabalar sana, ben Osman Cimli.
0: Nasılsınız Osman Bey?
1: Çok şükür sorduğuna, ağzın balıştan Allah razı olsun, iyi. Bugün benim bir torunum Elif var, İsperiş'te, annesinin evin. Baba Samet, onu selamlamak isteyeyim. Bir daha Allah

0: olsunlar, olsunlar. Hayırlı yıllar, sarı sağlıklı büyüsünler. İnşallah dedelerini sevindirirler, şimdiye kadar kırmadılar.
1: Elif'e, Elif'e zannedersem en büyük hediyeyi bugün dedesi hazırlamıştır. Glodjow'dan muhakkak o yollar yürünecek, o yollar gidecek, İsperik'e kadar uzanacak değil mi Osman Bey?
0: Evet, evet canım. Tam, tam dediğin gibi. Şimdi onları selamladık. Unutmayalım benim bir ablacığım orada bekliyeri. Ayrı ablam, ayrı cimi. Aynı zamanda dostlar da bekliyorlar. Yunus Yonko'dan, Cevdet, Kemal, onlar bilir de. Sonra çok kişi de soruyor, sen bilmiyorsun selamlamıyorsun. Şimdi onları da selamlıyorum ama adlarını saymayacağım. Kısa keserim, başkaları herhalde bekliyorum. Bir de hayretten burada Türkücü Yıldan senin tanıdığı var değil mi?
1: Evet.
0: O bir rahatsızlık geçirdi, o nedeniyle onunla dün pazarda buluştuk. Sen dedi, beni de selamla dedi. Aynı zamanda beni de selamla millet dedi, Şefkan'ın orada ekiplere dedi. Benim çok vaktim kalmıyor böyle konuşamayayım dedi. Onun da selamları var. İnşallah onu da salasın. Arama Türkücü Yıldan'ı biz seviyoruz onun Glodjow'da.
1: Evet, geçen hafta, bir önceki hafta dinletmiştik. Buradan Vildan Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eşi onu her zaman böyle gözlerine, ağzına Vildan Hanım ne söyleyeceğini merak ederek, İsmail Bey hep böyle ilk günkü kadar aşıklar birbirine.
0: Aynen, aynen. Aynı zamanda dedeleri unutmayalım. 101 yaşını bitirdi, 102'ye başladı.
1: Evet, evet, dedeleri Osman'da hala da çalışıyor. Bakıyorum çalışıyor, resimlerde çalışıyor. Odun kesiyor. Yani tarla, bahçede çalışıyor. Böyle nice güzel yaşları olsun hem Vildan Hanım'ın hem eşi İsmail'in ve 101 yaşına giren dedeleri Osman'a da selamlar. Peki Glodjow'dan gurbetçiler gitti mi? Hayli kalabalıktı bu yaz Osman Bey.
0: Canım gittiler, çok kalabalıktı zaten, bir laf aranız, yaz geldim burada daha bir loco büyüyor çok çok. Şimdi oradan haber ederler, ahbaplar hepsi yerleşti işlerinde, şeyinde, inşallah kısmetse, nasip olursa yeni senede kimler gene gelecek, gerisi geriye görüşmeye belki kısmet olur.
1: Evet, güzel günler olsun, görüşmek nedenleri olsun, bayramlar, yeni yıllar, seyranlar, hep böyle gidenler gelenler olsun Osman Bey.
0: Bir de onu uzatmayalım çok da, atölyede olanları, bizim hanımları, sen yani öyle dedin ya, son defa hanımları diyelim, evet, bizim karıları, evet, deneyelim kadınları, evet, hepsine birer birer selam olsun.
1: Tamam Osman Bey, çok teşekkür ederiz. Hala sevgili dinleyiciler, Glodjow'da böyle dikiş atölyelerinde çalışan hanımlar zaman zaman Glodjow'a gittiğimizde, yolda karşılaştığımızda, görüştüğümüzde her zaman böyle sizi dinliyoruz diyorlar. Buradan efendim Kerimov ailesine de buradan selamlarımızı iletiyoruz, bizim dostlarımıza. Hadi türkümüz oraya gitsin. Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler söyleyecek. Hepimizin çok sevdiği bir türkü. Muşmula.

0: Ben seviyorum okuyanı yazanı dedi iki kız kardeş Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler. Bu da bizim dün Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladığımızı da hatırlatıyor bu türkü. Şimdi çok eski bir dostumuza merhaba, tekrar aramıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Şaban Arabacı Öztürk eskiden çok sık bize mesaj yazıyordu. Son zamanlarda böyle ara verdi ama ne mutlu ki bugün uzun ve güzel mesajla tekrar programımıza katılıyor. Selam Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü program yapımcıları ben Aslen Türkiye Gebze'de oturan Şaban Arabacı Öztürk. Şu an doğduğum, büyüdüğüm Momçilgrad Belediyesi Gurgulitsa eski adı Arabacı köyündeyim. Birazdan kısmet olursa yayınınızı dinleyeceğim diye yazmış tam canlı yayınımız başlarken. Bu mesajı yazma sebebim bugün doğum günü olan yeğenim Orhan Öztürk'tür. Sıradan güzel bir türküyle onun doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı bir yaşam diliyorum ve onu selamlıyorum. Ayrıca 570 üyesi bulunan Gurgulitsa 6830 grubuna. Gurgulitsa köyünü anladım da 6830 ne oluyor Şaban Arabacı Öztürk? Orasını pek anlamadım. Gurgulitsa grubuna, kendi yakınlarıma ve tüm Bulgaristan Radyosu dinleyicilerine armağan olsun demiş ve mesajımı bitirirken tüm Bulgaristan Radyosu programında çalışan herkese kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum ve başarılar diliyorum diyerek kalın sağlıcakla, güzel dilekle mesajına son vermiş Şaban Arabacı Öztürk. Hemen bir telefon daha geldi. Bakalım kim nereden arıyor? Efendim, hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Ben Kralovo Targoşo Okrana Bağı İlyas.
0: Buyurun İlyas Bey.
1: Kamilov. Bana girer Doktor Moço girer bana.
0: Neden öyle bir lakabınız var acaba?
1: Ne bir bana geçer arkadaşlar kuzu bu bana.
0: Evet.
1: Ne bileyim ki bazı insanlara yardım ettiğim için herhalde o yüzden geldiler bana bu kuzu olarak.
0: O güzel güzel bir lakap. Doktor dediklerine göre demek ki böyle başı sıkıldığında hemen doktor gibi yardıma koşan sizsiniz İlyas Bey.
1: Evet, yardım koşayım. Saat kaçta arası vardı benim. Hemen gideyim arkadaşlar yardımcı olayım.
0: Peki sizin zorunuz, sizin sıkıntınız olduğunda arkadaşlar size koşuyor mu yardıma?
1: Evet.
0: İşte bu gerçek dostluk, gerçek arkadaşlık. Peki bu arkadaşların bazı isimleri var mı? Bugün onları selamlıyoruz İlyas Bey.
1: Bugün içtim babamı selamlama. Babam kaçında bacılık yapıyor babam.
0: Tamam.
1: Kalkında en büyük bu bacı babam.
0: Tamam. Adı nedir babanızın?
1: Kamil
0: Kamil.
1: Mustafa. Babam özellikle mutlu ziyaret kalkındı.
0: Anladım. Peki hala baca temizliyor mu? Baca mı yapıyor?
1: Yok yok. Bu şey baya şey baya.
0: Boya işi.
1: Evet bu bacı.
0: Boyacı.
1: Evet.
0: Affedersiniz ben evet. Hala boyacılık yapıyor mu?
1: Ya o için yemekte o da var ama gene gidiyor köyden çarptığın zaman hemen gene gidiyor.
0: Tabii ki şimdi kış girmeden herkes böyle evini kışa güzel bir şekilde, temiz bir şekilde girmek istiyor, evini temizleyip boyayıp. Buradan usta babanız Kamil Bey'e de kolaylıklar diliyoruz ve Kralevo köyünden İlyas Bey'e de teşekkür ederken yardıma koştuğu ve onun yardımına koşan arkadaşlarına da selam olsun diyoruz ve çok güzel bir Vasife Şaban türküsü seçtik. Entarisi ag gibi, kirpikleri ok gibi, armağanımız olsun.

ses sanatçımız Vasfiye Şaban da programımıza böyle güzel sesiyle renk kattıktan sonra, sevgili dinleyiciler, böyle mesaj yazdıktan sonra, soru sorduğumuzda cevap gelince çok mutlu oluyoruz. Demek ki o anda bizi an be an takip ediyorsunuz ve hemen cevap yazıyorsunuz. Şaban Arabacı Öztürk, 6830 köyümüzün posta kodudur Şevki Hanım, çok teşekkür ederim demiş. Tahmin etmiştim Şaban Bey ama şimdi böyle acaba sayı mıdır nedir diye merak ettim. Doğrusu siz en doğru kaynak olduğunuz için ve cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha efendim köyünüze, sizin hem Gebze'ye hem de Çılgırat Belediyesi Gurgulitsa Arabacılar Köyü'ne selamlarımızı güzel bir Trakya türküsüyle iletiyoruz. Evreşe yolları dardır.

Sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben buradan Desislava, Sevda, Elisaveta'ya teşekkür ediyorum. Böyle kocaman bir ekip olarak ve huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Glodzjevo kasabasının gururu ve Razgrad Tiyatrosu'nun en böyle büyük ses sanatçılarından biri olan Adem Bayraktar, "Ay oğlan tatar mısın, şeftali satar mısın?" diyecek. Hoşça kalın.